0: 我是德裕国泰裕家，我说一句，现在的这条路，只要能走得动，我会一直走下去，选民。
1: 扎实的山，国是中国，没有共产党，没有新中国，没有国家的界碑，哪里有我们牛羊？我多下来，还有我儿子，儿子多下来，我还儿子的儿子，这个我爸爸说的。
2: 这个人家没带，别理这个人。Ananem götürüp getirip duran taştı. Bekitip bastım, imaz ruhlar basadılar. Şu bir den katamda, şunda bir kartonun emmesin de var. Şu cüngü deyen taştı görgün de, yaman adamdın bir den yüreği koz kulu var.
3: Yigere mana karaganda.
4: 国境线从不止在大地的